Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo Turku Vaz'da sesimiz daha güçlü.
7: Eskişehir Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kırşehir Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Afyon Karahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
12: Belçika Brüksel Radyo Turkuaz dinliyor.
13: Başkent Radyo Turkuaz dinliyor.
14: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Rengimiz Turkuaz, rengimiz Turkuaz. Adımız Turkuaz, adımız Turkuaz. Radyo Turkuaz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Her kitapta

0: bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: dakika sırka, saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Bir reklam. Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Reklam.
2: Radyo Turkuaz.

0: sesicim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Turkuaz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Bu frekansta hayat var.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
1: Radyo Turkuaz.
2: Gönlün mabedindir ömrüm. Al, senindir gördüm.

0: gemileri adres oldu liman. Sen hala kuşlara hayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
6: Radyo Turkuaz.

her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Miskinlik yaparak kahvaltının hazırlanmasını bekleyenler, mutfağa erkenden girip masayı donatanlar, kahvaltı sofrasında mutlaka bir eksik bulanlar. Size de keyifli pazarlar. Hadi açın radyonun sesini. Kronopop başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve keyifli pazarlar diliyoruz. Hepiniz Radyo Turkuaz'a hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek Türkçe müziğin en iyileriyle, en güzel şarkılarımızla ben Erdem Durmuş radyolarınızda saatler 14'ü gösterene dek sizlere eşlik ediyor olacağım. Hepiniz Radyo Turkuaz'a hoş geldiniz.

0: Çok karışığım. Gel.
1: Pazar gününde keyifli şarkılarımızla Radyo Turkuaz'la birlikteliğimize başladık. 14'e kadar buradayız. Şimdi hareketli şarkılarımızla başladık ama zaman zaman program içerisinde tempoyu da düşüreceğiz. Slow şarkılarımız, romantik şarkılarımız da bizlere eşlik edecek. Sizler de mesajlarınızla bize katılabilirsiniz. 0505-188-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attınız. Instagram'da da Radyo Turkuaz hesabında son paylaşılan gönderinin altına mesajlarınızı yazabilirsiniz.
2: Kronopop. Kelimelerin bittiği yerde şarkılar başlar.
3: Yanar yanar, yanmaya yanmış gönül, kanar durur içimde bir daha gül.
2: Kalbine dokunan şarkılar ve daha fazlası Kronopop'ta.
4: Radyo Turkuaz. Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
12: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
13: Türkcelli bana hayata.
14: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr

Kronopop'ta pazar hallerinize uygun her şarkı radyolarınızda sizlerle olacak zaten 14'ü gösterene dek. İsterseniz şu an kahvaltı sofrasında bizleri dinleyin. İsterseniz kahvaltıyı biz çoktan hallettik. Keyif çayımızı, keyif kahvemizi yudumluyoruz da diyebilirsiniz. Ya da biz her şeyi hallettik, pazar temizliğine giriştik de diyebilirsiniz. Ya da şu anda direksiyon başında, trafikte bizi de dinliyor olabilirsiniz. Herhangi bir pazar halinde en güzel şarkılarımızla Radyo Turkuaz'da ben Erdem sizlere eşlik ediyor olacağım. 0505 188 30 çift 0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattı.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Bir reklam.
4: Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Zaman zaman da İstanbul trafiğine bakacağız. Genel anlamda şu sıralar %20'lik bir trafik yoğunluğu var. Rahat bir görünüm olmasına rağmen Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluklar etkili. D100'de de Anıt Mezar Haliç yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir trafik kazası var. Kaza nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu belirtelim. Şimdi Edirne Keşan'a selamlarımızı iletelim. Benay ve eşi Orçun için de çalalım şarkımızı. Sizler de 0505 188 30 00'a Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Şimdi gelen mesajlarınıza bir bakalım. Rize'den Muhsin Bey, Muhsin Ekşioğlu. Sıradaki şarkıları misafirlerim için istiyorum demiş. Rize'ye selamlarımızı iletelim. İzmir Urla'dan Müjgan Hanım, kahveme eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim diyor. Biz de teşekkür ederiz siz de bize eşlik ettiğiniz için. İzmir'e de selamlarımızı iletelim ve keyifli şarkılarımızla devam ediyoruz birlikte. Kronopop.

0: Ezbere bildiğin şarkılar, unutamadığın nakaratlar Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
2: Şimdi biraz geçmişe doğru bir yolculuk yapalım. Türk filmlerinden hatırladığımız Özdemir Erdoğan'ın seslendirdiği Gurbet isimli şarkının yeni versiyonuyla devam edelim birlikteliğimize. Sizler de 0505-188-30-0'dan Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattımıza mesajlarınızı iletmeyi

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam.
1: Radyo Turkuaz.

Yavaş yavaş ilk saatin sonuna da yaklaşıyoruz. 11.40 yaptık saatimizi. Gelen mesajlarınızı hemen bakalım. Minik dinleyicimiz Yasin Eren. Şu an pikniğe gidiyoruz. Sıradaki şarkı Orhan ve Erhan abime gelsin demiş. Armağan edelim. Keyifli bir pazar günü diliyoruz sizlere. Münire Hanım, Denizli de bizlere kulak veriyor. Armağan edelim sıradaki şarkılarımızı sizlere. Antalya 3. Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerimize de selamlarımızı iletelim. Şu anda Antalya'da bizleri dinlemekteler ve Antalya'ya da selamlarımızı iletelim. Ayrıca vatani görevini yapmakta olan bütün askerlerimize de sıradaki şarkılarımızı armağan etmiş olalım. 0505 188 30.00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız, sizler mesajlarınızı bana iletmeye devam edebilirsiniz.

0: Kronopop zaman geçer. Bazı şarkılar hep ilk günkü gibi kalır. Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni. Bu şarkı ve dünden bugüne en iyiler. Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.

Bugün 11 Ekim ve 11 Ekim Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kız Çocukları Günü ilan edildi. Bu özel gün kız çocuklarının eğitim, sağlık ve eşit haklar gibi temel ihtiyaçlarına dikkat çekmek için kutlanıyor. Aysun Hanım da İzmir'den bize mesaj yolladı. Öncelikle kız çocukları günü kutlu olsun. Güzel kızım Dilhan için bir şarkı istiyorum diyor. Armağan etmiş olalım sıradaki şarkılarımızı. Şöyle bir bakalım diğer mesajlarımıza. Diyarbakır'dan Birsen Hanım. Kucak dolu sevgiler, selamlar. Şu an kahvaltı yapıyoruz ve sizi dinliyoruz her zaman demiş. Teşekkür ederiz. Diyarbakır'a da selamlarımızı iletelim. Sizlere de afiyet olsun. Keyifli pazarlar dileyelim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Radyo Turkuaz.

Kamuran Akkor bu şarkıyı ilk olarak 1983 yılında seslendirdi. Sagopa ile yapmış olduğu bu düzenlemesi 2024 yılına ait. Şimdi yine o yıllarda dolaşalım. 1984 yılına bir uzanalım. Zerrin Özer'le bu saatin kapanışını yapacağız. Son Mektup isimli şarkı. Birazdan duymaya başlayacağınız şarkı ve bu saatin kapanış şarkısı olacak. Gelen mesajlarınıza da bakalım. İzmir Balçova'dan günaydın. Gökhan Bey bize mesaj yollamış. Yine bir pazar ve yine bir kahvaltı sofrasında sizleri dinliyoruz. Kızım ya.

Bur ve eşim Yeliz için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Mersin'den Asya Hanım, mutfakta temizlik yaparken sizi dinliyoruz. Torunum Nimet'le canımdan çok sevdiğim eşim ve torunlarıma sıradaki şarkı gelsin demiş. Armağan edelim sizlere de. Aysun Hanım mesajımızı İzmir'den bize mesaj yollamıştı. Fatma Karakaya, Aydın, Germencik, Bozköy'den bizleri dinliyor. Son incirlerimizi toplarken sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıları sizlere de armağan edelim. Kolay gelsin. Bu saatin kapanışını yapalım. Zerrin Özer ile birlikte az sonra yeniden ikinci saatimizde sizlere.

pazar temizliğine girişenler, çamaşırla, bulaşıkla boğuşanlar. Size de iyi pazarlar. Hadi açın radyonun sesini. Kronopop devam ediyor.

Radyo Turkuaz'da yeni saate Sertab Erener'le başladık. Hepiniz bir kez daha Radyo Turkuaz'a hoş geldiniz. Keyifli pazarlar dileyelim. 14'e kadar her tarzın en iyileriyle ben Erdem Durmuş sizlere eşlik ediyor olacağım. İstanbul'da yazdan kalma bir hava var. Gayet açık, güneşli bir hava var. Ve tabii ki İstanbul trafiği de her geçen dakika yoğunlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluklar artık Ok Meydanı itibariyle başlıyor ve köprü girişine kadar etkili olmakta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunlukların etkili olduğunu söyleyelim ve %27'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul genelinde. 0500-588-30-00'a mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bu saat içerisinde de keyifli şarkılarımızı, sıradaki şarkılarımızı sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Betül Hanım Ankara Polatlı'da bizleri dinlemekte. Kızım Evlal'in gününü kutluyorum. Sıradaki şarkıları sizlere de armağan etmiş olalım. Mücahit Bey Antakya'dan selamlar. Pazar mesaisinde sizleri dinlemek moral veriyor. Çalışan herkese kolay gelsin demiş. Sizlere de kolay gelsin diyelim ve devam edelim.

0: Samsun.
1: Ezbere bildiğin şarkılar, unutamadığın nakaratlar Kronopop'ta.
2: Radyo Turkuaz.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Gelen mesajlarınıza bakalım. Fatma Hanım, Gaziantep'ten selamlar. Kahvaltı soframıza hoş geldiniz demiş. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Gaziantep'e selamlarımızı iletelim. Düzce'den Ebru Hanım, şu an eşim Ömer, çocuklarım Ahmet ve Kübra Nur'la Yedigöller'e gezmeye gidiyoruz. Bizim için de bir şarkı çalarsanız çok memnun olurum diyor. Size iyi yolculuklar dileyelim, iyi gezmeler dileyelim. Hani Hafize Hanım İzmir'de bizleri dinliyor. Hoş geldiniz Radyo Turkuaz ailesine. Çok sevdiğim kızım Belina için bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Armağan edelim sıradaki şarkılarımızı. İzmir Menderes'ten Serhat Bey, sizleri ailecek dinliyoruz. Eşim Hatice'yi, çocuklarım Alperen ve Ertuğrul'u çok sevdiğimi buradan söylemek istedim diyor. Sizlere de selamlarımızı iletelim. İzmir Buca'dan Özlem Hanım, eşimle birlikte pazar kahvaltısında sizi dinliyoruz. Kızım yok ama biricik gelinim Sudem için bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor.

0: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz. Bir reklam.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. 0505-188-30-0 WhatsApp mesaj attığımız. Instagram'da da Radyo Turkuaz hesabındaki son gönderinin altına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Aslı Hanım Erzurum'da bizleri dinlemekte. Evdeyim, kahvaltı hazırlıyorum. Madem bugün Dünya Kız Çocukları Günü, ben de kızımın gününü kutlarım. Beril, seni çok seviyorum demiş mesajında. Kırıkkale'den Hatice Hanım, iyi yayınlar, mutlu pazarlar diyor. Teşekkür ederiz. Kırıkkale'ye selamlarımızı iletelim. Antalya'dan Zehra Hanım, Kökez Yaylası'ndan iyi günler diliyorum. Şu an kuşburnu toplama zamanı. Video eşliğinde mesajını iletmiş. Sizlere de kolay gelsin. Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Bursa'dan Hüseyin Bey, tüm insanlığa iyi pazarlar, şampiyon Bursa, iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ederiz. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim.

Soner Arıca bizlere eşlik etti. Şimdi geçmişe bir yolculuk yapma zamanıdır. 1984 yılına gidiyoruz. Yine Ferdi Özbey'in Piyanist albümünde yer alan şarkılardan biri. Belki de albümün en iyi 3 şarkısından biri diyebiliriz. Gurbette Sevgilim şimdi duymaya başladığınız şarkı. Bu şarkının melodisini duyar duymaz belki geçmişe doğru bir yolculuk yapacaksınız. Kahvenizi ya da çayınızı yudumlarken. Bu arada bana da mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz. 0505-188-30-0'dan. Ve birazdan gelen mesajlarınıza da bakacağız. Geçmişe yolculuğumuzu yapalım. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yeniden Kronopop'ta sizlerle birlikteyiz.

0: dakika sırka, saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'le bağlan hayata.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Bu şarkı Ajda Pekkan tarafından ilk olarak 1979 yılında seslendirilmişti. Bu versiyonda 2010 yılında yayınlanan Best of Ajda albümünde yer alan versiyonuydu. Ajda Pekkan bizlere eşlik etti ve Radyo Turkuaz'da Kronopop'a devam ediyoruz keyifli şarkılarımızla. Herkese bir kez daha keyifli pazarlar dileyelim ve mesajlarınıza bakalım. Hatay'dan Sabiş Hanım: bugün çok enerjik uyandım. Hem eşim seferden geldi hem de kız çocuğu günüymüş. Benim de 4 tane kızım var. Hepsini çok seviyorum. Yeşim, Yaren, Melisa ve Narin için sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Süreyya Hanım Hatay İskenderun'da bizleri dinliyor şu anda. Sultan Papağan'ın Cesur'la sizi dinlemekteyiz diyor. Selamlarımızı iletelim sizlere de. Abdülkadir Bey Sakarya Akyazı'dan mesaj göndermiş. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Kız çocuğun olduğu evde bereket olur. Benden kızlarıma sürpriz yaptım. Denize gidiyoruz. Güzel havanın yazın son gününü değerlendiriyoruz. Kiranur ve İkranur için de çalmış olalım şarkılarımızı. 0505 188 30 00 WhatsApp mesajı.

90'lardan bir şarkıydı. Ajdan Büyükburç, rahmetli Erol Büyükburç'un kızıydı ve 28 yaşında bu şarkı yayınlandıktan sonra 28 yaşında Fethiye'de geçirmiş olduğu trafik kazasında vefat etmişti. Ve Tutunup Kendime isimli şarkısıyla bizlere eşlik etti. Rahmetle bir kez daha anmış olalım. Şimdi 1994 yılına gidiyoruz Mustafa Sandal'la. 0500-588-30-0'dan Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattına gelen mesajlarınıza bakalım. Yayınınız ve seçilen şarkılar çok güzel demiş. Teşekkür ederiz. Aydın'dan Seher Hanım, Hafize, Ceren ve Ada içinde çalmış olalım şarkımızı. Aydın'a selamlarımızı iletelim. Muhsin Bey, Ekşioğlu, Yeşil Site sakinlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Rize'ye de selamlarımızı iletelim.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
8: Bellona, Bellona.

Radyo Türkvaz'da artık ikinci saatimizi de sonlandırıyoruz. 12.56 yaptık saatimizi. Bu saatin son şarkısını Diyarbakır'dan Tolga Bey, canımdan çok sevdiğim eşim Esra ve oğlum için bir şarkı istiyorum demiş. Armağan etmiş olalım sizlere de. Fatma Hanım, Niğde'den Silifke'ye yolculuk yapıyoruz. Kardeşim Oya, annem Nazife ve biricik yeğenim Doğan'ın ve tüm dünya kız günü kutlu olsun. Sıradaki şarkı bize ve tüm sevenlere armağan olsun demiş. Bu saati modelle sonlandıralım. Az sonra yeni saatte yeniden burada Radyo Turkuvaz'da sizlerleyiz.

Hazırlıksız dışarı çıkanlar. 5 dakikaya hazırım deyip hala bekletenler. Pazar kahvaltısına koşturanlar. Arabada pazar trafiğine takılanlar. Size de keyifli pazarlar. Hadi açın radyonun sesini. Kronopop devam ediyor.

Radyo Turkuaz'da yeni saate hepsi grubuyla başladık. Bu şarkı 2005 yılında çıkmıştı ve bu şarkıyı ne zaman dinlesem Konya'da 2005 yazında geçirdiğim kısa süreli bir tatil aklıma geliyor. Ve o sıralar araçlarda bu şarkı çok fazla çalıyordu. Üçüncü saatimize başladık. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a. Az önce hepsi grubunu Keşan'dan Yasin için, Yasin Topçu için çaldık. Ve Robert Atamo ile devam edelim. Bu saat içerisinde de yine her tarzın en iyileri, tüm zamanların en iyileri Radyo Turkuaz'da sizlerle buluşacak. 0505 188 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattımız.

0: ilk notasında tanıdığın, tek bir kelimesini bile unutmadığın şarkılar. Hepsi ve daha fazlası Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
2: Duyduğunuz üzere birazdan Yıldız Silve'de Radyo Turkuaz'da olacak. Ve şimdi gelen mesajlarınıza bakalım. Gazi Osman Paşa'dan Pınar Hanım bizi dinliyor. Sıradaki şarkı Almanya'dan kuzenim Zeynep, İstanbul'daki kuzenlerim Fahime, Saime, Tuğba ve Saliha'ya, bir de Arnavutköy'den ablası Semiha'ya gelsin demiş. Armağan etmiş olalım. 0500-588-30-0 WhatsApp mesaj attınız. Şöyle bir bakalım mesajlarınızda. Kartal'dan Süleyman Bey, sıradaki şarkı Ömrümün Geri Kalanı sevdiğim Ebru'm için gelsin diyor. Bolu'dan Nuray Hanım, mutfağımda sizi dinliyorum. Benim de iki kızım var, Zehra ve Zeynep. Onları çok seviyorum. Sıradaki şarkı kızlarım için olsun. Bütün kız çocuklarının günü kutlu olsun demiş. Şimdi Işın Karaca ile devam edelim. Ardından yeniden burada Radyo Turkuaz'da sizlerle birlikte olacağız.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Radyo Turkuaz'da Demet Akalın ve Özcan Deniz sizlerle birlikteydi. Şöyle bakalım, Siirt'ten Harun Bey sıradaki şarkıyı İstanbul'daki aileme armağan ediyorum demiş. Çanakkale'den Tülay Hanım'a selamlarımızı iletelim. Selamlar Radyo Turkuaz ekibi. Ece Hanım Nevşehir'den bize mesaj yollamış. Şu an çalışmaktalar ve bütün laboratuvar ekibine sıradaki şarkılarımızı armağan etmiş olalım. Rusya'dan Erkan Bey, canım eşim Gülnar ve kendim için sizden bir şarkı istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de armağan etmiş olalım. Şimdi Yıldız Tilbe ve Delikanlım Türkiye'nin radyosunda sizlerle birlikte.

Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu şarkıyla 1994 yılına bir yolculuk yaptık. Delikanlım Yıldız Silbe radyolarınızdaydım. Bizim Cihangir'imiz var. Sevgili çalışma arkadaşımız Ferhat'ın oğlu basketbol kursunda bugün koşu yarışmasında birinci olmuş. Onu tebrik edelim. Cihangir'e spor hayatında başarılar dileyelim ve sıradaki şarkılarımızın hepsini onun için de çalmış olalım. 0500 588 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Artık yavaş yavaş son yarım saatimize adım atıyoruz. Şimdi Aleyna Tilki ile devam edelim. Ardından yeniden burada sizlerleyiz.

0: Chronopop. Bu şarkı ve daha fazlası Chronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
2: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan hayatım.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: En doğru frekanstasınız.

Son yarım saatin içindeyiz artık. Radyo Turkuaz'da Kronopop devam ediyor. 14'e kadar ben Erdem sizlere eşlik etmeye devam edeceğim. Batman'dan Sevda Hanım, Sevda Eren Turan şu an Cennet Kızıma Pankek yaparken sizi dinleyip bir yandan da dans ediyoruz hareketli şarkılarla demiş. Ve armağan edelim Cennetimin Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum demiş. Biz de kutlamış olalım. Rümeysa Hanım, bana araba kullandırmayan kocam Ufuk için sıradaki şarkı gelsin demiş. Armağan edelim. Sevgili kuzenim Betül, Merve şu anda beni dinlemekte. Yanında arkadaşları Betül ve Berra var. Onlar için de çalmış olalım şarkılarımızı. Sizlerin de Dünya Kız Çocukları Gününüz kutlu olsun.

İstanbul trafiğine bir göz atalım. %45'lik bir trafik yoğunluğu var. TEM'de Isparta Kule Altınşehir yönünde sağ şeritte meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu belirtelim ve İstanbul genelinde artık trafik yoğunluğu iyice artmış durumda. İstanbul trafiğinde bizi dinleyen dostlarımıza da sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Gamze Hanım, Ankara'ya doğru gidiyoruz. Öz Ilgaz ve Delice ailelerine sıradaki şarkılar gelsin demiş. Biz de armağan etmiş olalım. Kazasız yolculuklar dileyelim sizlere de. 0505 188 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Petrol

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
5: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Minimix. Reklam.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1, hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz 100 oktana geçtiler.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Petrol ofisinde

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstişe iyi hissedeceksin.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
6: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün. 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: çilesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: 5-12 Ekim tarihleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya, Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi

0: Hatıra takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihleri.

Yerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: 1-14 Ekim tarihleri arasında.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Radyo

Vakit zaman, yalvaracak halim yok gidiyorsun. Yapacak bir şey yok ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakma.

0: TRT Vakıfbank daima seninle.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım

0: elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maximum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maximum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi

Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önlemektedir.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana...

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo Turkuaz Minimix. Reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Umran Oto Ekspertiz.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Reklam.

0: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 11 Ekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütakeresi imzalandı. 2 yıl sonra aynı gün yani 11 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

0: Sesimin, sevgimin, şarkılarımın ulaşacağı Radyo Turkuaz dinleyicilerimize, gönlümün dostlarına iyi bir pazar gecesi dileyerek yayına başlıyorum. Sözümüz ve dostluğumuz hep iyilikten yana olsun. Trafikte dinleyen dostların da yolu açık olsun. İş yerinde gece vardiyasında olanlara da ve tabii ki evlerinde olanlara da kolaylıklar diliyorum, iyi dinlenmeler diliyorum. Gönül dostu Füsun'a hoş geldiniz.
1: Yine bile bile sana koşuyor, adın eğer uçurumsa.

Bekleyelim bakalım. Söylediğini yapan, yapamayacağını söylemeyen biridir. Çiçek açtıran, içten içe iyileştiren demişler. Ne güzel bir hakikat değil mi dostlar? Hayatımızda o kadar çok gürültülü, o kadar çok tutulmayan söz var ki. Ama bazı insanlar da var. Sessizce gelir, sadece varlığıyla, sözünün arkasında duruşuyla, içinizdeki o kurumuş dallara can suyu olur. Güven verdikçe çiçek açtırır. Ruhumuzu içten içe iyileştirir. Eğer sizin de hayatınızda böyle iyileştiren birine varsa aman kıymet bilin diyorum. Güzel şarkıları da bugün ona armağan edin. 505 188 30 çift 0 WhatsApp mesaj numaram. Beni...

Hayat akar ama içimizde bir şeyler hep yer değiştirir. İlerlemekle beklemek arasında asılı kalmış bir hal. Kulağımızda bu cümlenin tınısı, kalbimizde o tanıdık araf hissiyle mikrofonun başında gönül dostu Füsun. Bazen dünya çok hızlı döner, hayat bir nehir gibi akar gider. Biz o akıntının ortasında bir eşikte durup kalırız. Ne tamamen gerideyizdir ne de ileriye doğru bir adım atacak cesaretimiz vardır. Eğer siz de şu an o görünmez çizgide ilerlemekle beklemek arasında asılı kaldıysanız yalnız değilsiniz dostlar. Belki de bu duraklama ruhumuzun taşıdığı yerine oturtmak için ihtiyaç duyduğu o derin sessizliktir. Şimdi bu asılı kalma halini içimizdeki o durulmayan dalgalara bir şarkı eşlik etsin mi? Burası Radyo Turkuvaz.

0: başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git.
1: Bakarsın barışır geçmiş gelecekle ve karşılaşırız bir zaman tünelinde. Kim bilir dostlar, belki de hayatın bize borçlu olduğu en güzel an o tünelin tam ortasındadır. Geçmişin kırgınlıklarını, geleceğin o telaşlı kaygılarını bir kenara bıraktığımız, zamanın sustuğu, sadece kalplerin konuştuğu bir yer. Belki de bir gün tam o kavşakta.

Yeniden karşılaşırız. İşte o tünelin içinden geçip ruhunuza dokunacak, geçmişle geleceği aynı frekansla buluşturacak bir şarkı geliyor. Kulaklarınız, yüreğiniz, gönlünüz bende olsun.

Ve gurbette bu güzel pazar akşamı da gönül dostu Füsun'u dinleyen herkese selam olsun diyorum. Hem de yürekten gönülden. @radioturkuaz@gönüldostufusun sosyal medyadayız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Fotoğrafımız, evet, son fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda 505-188-30-0 da WhatsApp mesaj numaramız. Pazar akşamları 22'de, hafta içi de, her gün hafta içi de saat 10'da buluşuyoruz Radyo Turkuaz'da. Öyleyse yine birbirinden güzel şarkılar geçmişim ve günümüzün sizler için çalmaya devam etsin.

bazen yolu bulmak için kaybolmak gerekir desem. Çünkü haritalar sadece yürünmüş yolları gösterir. Oysa insan kendi patikasını ancak karanlıkta keşfeder. Bırak dağılsın pusulan, varsın şaşırsın yönü. Gecenin en derin yerindedir doğuşu yeni bir günün. Zaten hep o kaybolduğumuz tehnalarda rastlamadık mı en gerçek kendimize? Yanlış sokaklara sapmasaydık, o çıkmaz sokakların sonundaki o güzel manzaraları nasıl görecektik be dostlar? Korkmayın kaybetmekten. Bazen en doğru adımlar nereye gideceğini bilemediğin o anlarda atılır. Kendini bulmanın ilk şartıdır bir süreliğine bazen gözden kaybolmak. Şimdi yollarını kaybeden ama kalbinin sesini kaybetmeyen tüm gezgin ruhlar için çalıyorum. Bırakın bu melodi size gitmeniz gereken o gizli sapağa götürsün. Bizden de, Radyo Turkuaz'dan da ayrılmayın.

gelmek bir insana verilebilecek en derin, en güzel, en sıcak hediye değil mi? Dünyanın tüm lükslerini, tüm parıltılı armağanlarını şu an bir kenara bıraksak, bir insanın kalbine dokunabilmek, onun ruhundaki o yorgun gölgeyi tek bir kelimeyle, tek bir bakışla dağıtabilmek. İşte bana göre şu an en büyük zenginlik bu. Birine iyi gelmek. Bu hayatta bırakabileceğimiz en sessiz ama en derin iz, en kıymetli izlerden biri. Bugün mikrofonun başından kalbiyle birilerine iyi gelmeye çalışan tüm güzel ruhlara selam olsun diyorum ben de. Ben de şarkılarımla umarım iyi geliyorumdur. Ve bu frekansta neyi paylaşmak istersiniz? Kiminle paylaşmak isterseniz alın telefonu ya da sevdiceğiniz yanınızdaysa onu da çağırın. Bu şarkıyı ona armağan edin.

her şeyin temelinde sevgi var. İyi ve güzel şeylerin temelinde o sevginin varlığı, zulmün, yıkımın, nefretin, hırsın ve acının temelinde ise bitmeyen, dinmeyen sevgi açlığı. Şunu ne kadar güzel söylemiş. Sevgiyi alamadan ve duyamadan büyüyen insanlar var. Sahip olabilecekleri her şeye oburca saldırıp onu hırsla ve hızla tüketenler var. Yine de gözleri doymayanlar var. Zira asıl aranan ve yanlış bir yoldan gidildiği için iyice uzaklaşılan şey daima sevgi değil mi dostlar? Ne dersiniz?

olurken. Duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım.

Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da ikinci saatimiz başladı. Ben Gönül Dostufyus'un saatler 00'ı gösterene kadar, Yakup Ertürk'te zamansız şarkılara kadar yayındayım. Evet, çözülmesi gereken bir sorun değiliz, anlaşılması gereken bir ruhuz diyerek bundan yine bahsetmeye devam edeceğim. Sevginin olduğu yerde çiçekler açar diyeceğim ama sevginin de fazlasının bakın neler yaptığını anlatacağım az sonra. Şu an sesimiz, sevgimiz nerelere ulaşıyor? 505-188-30-0'da pek çok dinleyicimi görüyorum. Sessiz sessiz bana mesaj gönderen herkese teşekkür ediyorum.

Evet dostlar, bu güzel şarkıların eşliğinde biraz WhatsApp'a bakayım dedim. Sosyal medyada da buluştuk. Oradan da mesajlarınızı görüyorum. Mesela İzmir'den ailecek bizi dinleyen Serhat, eşi bir tanesi Hatice'ye, çocukları Alperen ve Ertuğrul'a. Onları çok sevdiğimi söyler misin demiş. Söylerim tabii ki, ne güzel. Sevgi dolu mesajlar devam ediyor. Hatice'lerimiz, Esra'larımız, Serap'larımız, Zühre'miz, evet. Zühre'cim seni de görüyorum. Hafta içi 10'da benim yayınımı dinleyen birçok dinleyicim yine bana mesaj göndermişler. Harikasın, sizi görmek beni çok mutlu ediyor. Ama aramıza yeni katılanlar var mı merak ediyorum. Yeşimlerimiz var, Sevimlerimiz var, Zehrin'im var. Samet'cim sana da selam olsun. Meryem'i, Ayla'mızı, Nimet'i, Özlem'leri görüyorum. Selda ve Uğur da bizi dinliyor. Sevilay bir tanecik İbrahim'le bir şarkı istemiş. Ve Zekiye diyor ki ben de buradayım. İyi ki buradasınız.

güzel şarkıların eşliğinde ne güzel mesajlar geliyor sizden öyle. Çok teşekkür ederim. Gönlümün güzel dostları @radyoturkuaz@gonuldostufusun Instagram'da, X'te ve Facebook'ta gelmiş olan tüm mesajlara teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız diyorum. Peki nasıl bir sevgiyle bu dünyadan geçmek istersiniz? Daha derin, daha dürüst, daha samimi. Yani gürültülü sevdaların, vitrin süsü cümlelerin uzağında, izi kalacak bir dokunuşta, bir yürek sıcağında. Ne fazlasını istemek yarına dair, ne de eksik bırakmak bugünü. Sadece duru bir gökyüzü gibi çözmek içteki o kadim düğümü. Bir mısrada durulmak, bir bakışta okunmak ve geçerken bu dünyadan bir kalbe iyi ki diye.

güzel şarkıların güzel seslerin eşliğinde gönül dostu Füsun devam ederken kaygılarımla baş etmekte zorlanıyorum diyor bazı dinleyicilerimiz. Biliyorum bazı şeylere odaklanamamak bu çağda o kadar zor ki. Sürekli kötü bir şey olacak korkusu çok doğal gönlümün dostları. Şahit oluyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Biz hafta içi sabah 10'da hep bunları tartışıyoruz ama hani gecenin bu vaktinde de çok sizi üzmek istemiyorum ama yine de şöyle bunalan dostlarım olabilir. Düşüncelerini, bu tarz düşüncelerini durduramayanlar olabilir. Sorumluluklarını erteleyenler olabilir. Yeni bir hafta başlayacak. Ama diyorum ki hani bunları anlatırken evet tam da beni anlatıyorsun diyenler varsa yalnız değilsiniz. Şu an dünyanın birçok yerinde belki de yanınızda bir arkadaşınız, sevdiğiniz bir insan, evladınız, eşiniz, dostunuz gerçekten zihinsel labirentin içinde çıkış yolu arıyor olabilir. Bu çağın en büyük sıkıntılarından biri işte. Ama unutmayın o aşırı düşünme krizleri, o içinizdeki kötü bir şey olacak hissi sadece zihnimizin bizi korumak için yazdığı abartılı senaryolar. Bu döngüyü fark edin, o zinciri kırmak için ilk adımı atın, sonra şimdi bu frekansta çalacağım şarkılarda derin bir nefes alın. Tüm o ertelediğimiz sorumlulukları, durduramadığımız düşüncelerimizi bir süreliğine radyomuzun ses düğmesine emanet edin. Gönül dostunuza emanet edin.

Çok hızlı, çok hızlı geçiyor zaman. Geçip gittiğimiz bir dünyadayız. Ama bu hızın içerisinde hayat daha fazlası için değil, gerçekten neye ihtiyacın var artık diye soruyor. Sahi ne kadar çok şeyi yük ediyoruz sırtımıza. Sürekli daha fazlasını başarmaya, daha fazlasına sahip olmaya koşarken hayat bizi bazen durduruyor ve kulağımıza diyor ki, bazen de böyle can yakarak, gerçekten neye ihtiyacın var gönlümün dostu? Belki sadece biraz huzur, anlaşılmak, içten bir ses ya da durup derin bir nefes almak. Cevap her neyse, sen onu çok iyi biliyorsun. Ama o lükslerin içinde değil, kalbinizin en sade köşesinde saklı. O cevap orada saklı dostlar. Bugün yine Radyo Turkuaz'da tüm o kalabalıklardan ve fazlalıklardan sıyrılıp sadece kendimizde olduğumuz bir gece olsun mu? Şimdi ruhumuzun tam da şu an ihtiyacı olan bir melodi, bir makam, bir ses. Hazır mıyız? Gitme desin harika avcı. Ne çabuk.

haftanın başlangıcına çok az bir zaman kaldı. Dilerim dualarınız, dilekleriniz sizleri bulur ve sevmenin ne kadar güzel olduğunu yeniden hatırlatır sizlere. Dilerim ki sevmeyi henüz öğrenememiş insanların sende bıraktığı yaralara dokunur ve iyileştirir o dualar, o dilekler. Kırgınlığı unutturur, acıyı, reddedilmeyi, yarım kalmışlıkları ve hayatın bütün bunlara rağmen ne kadar büyülü olabileceğini yeniden hatırlatır. Dilerim, dualarım ve dileklerim seni bulur. Sana ne kadar kıymetli olduğunu, sevilmek için kendinden hiçbir şey eksiltmek zorunda olmadığını hatırlatan insanlar, karşılaşmalar ve güzel anlar seni bulur. Evet, bazen sevgi insanın kendine bile kapattığı kapıları açar, unuttuğu bir yanını yeniden hatırlatır. Ama dilerim ki önce kendi sevgin seni bulur. Çünkü insan kendinde görmediği sevgiyi başkasının ellerine de kolay kolay tanıyamıyor, anlayamıyor, değil mi dostlar? Evet, bütün güzelliklerin sizi bulduğu bir

programın yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. Ama öncesi size bir soru sormak istiyorum. Bir insan uzun süre seni görmeden yapabildiyse geri dönmesine izin verir miydin? Hatta sana ulaşma hakkına sahip olur muydu, olmamalı mıydı? Eğer bir bağ sağlamsa kop.

Enerjiler uyumsuzdur, yaşanması gerekenler yaşanmış ve bitmiştir, senin tekamülüne destek olmuyordur ve bitmiştir demiş Jüpiter astroloji. Çok güzel söylemiş. Çünkü kopan bir bağ enerji vermemeyi öğretiyor hayat. Sevgi çok güzel, hayat çok güzel ama gerçek bağlar çok güzel. Evet, bitmiş bir ilişkiye üzülmek çok normal ama ona takılıp kalmak hayatından bazı parçaları götürmek demektir. Acıya değil, sevgiye değer verdiğimiz, acıtanlara değil, sevgi potansiyeli olanlara hayatımızda alan açtığımız bir hafta olsun. Öfke yok, dram yok. Sevgiyle yanında olana tamam ama acıda ısrar etme gönlümün dostu.

Artık veda zamanı dostlar. Anlamak için durduğumuz, hız içinde yaşarken çok şeyi görüp ama gerçekten duyduğumuz, yani onun yanında bir müddet kalmayı, ona vakit vermeyi gerçekten başarabildiğimiz bir hafta olsun diyorum gönlümün dostları. Çünkü çok şeye sahip olup hiçbirinin tadına varamayan bir zamanın çocukları gibiyiz değil mi? Yani durup düşünmek, bu hızlı akışın içinde zaman geçirmek olsun arzumuz. Böyle güzel olsun. Veda ederken şöyle WhatsApp'taki mesajlara bakıyorum da son yetişenler: Denizli'den Gülbahar'cığım, İzmir'den Çiğdem'cim, Özge bir tanecik eşi Murat'ına bir şarkı istemiş. Çok seviyormuş. Sevginiz daim olsun. Arzucuğumu görüyorum. Çanakkale'den Tülay'ımızı görüyorum. Öyleyse artık yavaş yavaş veda ediyorum. Birazdan Yakup Ertürk'te Zamansız Şarkılar Radyo Turkuaz'da ama sabah 10 olduğunda aynı kadroyu bekliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Pazar akşamları 22, hafta içi sabah 10'da gönül dostu Füsun yanınızda. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta olsun.

Merhabalar sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Gönül dostumuza, gönül dostu Füsun'a çok teşekkür ediyoruz. Nöbeti ondan devraldık ve pazar gününü geride bırakmış olduk. Pazartesi gününün ilk dakikalarında sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel şarkılarla saatlerimiz 2'yi gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Hangi yaşta olursak olalım, hepimizin işte benim şarkım bu dediği bir şarkı vardır mutlaka. İşte şarkılar böyledir. Bazen bir sevincin şahidi, bazen tutunamadığımız bir hüznün tek sırdaşı onlar olurlar. Hayatımıza dokunurlar ve yol arkadaşı olurlar bize. Hani bilirsiniz sevgili dostlar, hayat akar gider ama şarkılar hep kalır bir yerlerde. Bir şarkı çalar, yıllar öncesine gidersiniz. Bir diğeri başlar, hiç gitmediğiniz bir limanda bulursunuz kendinizi. Şarkılar hayatımızın sessizce biriken gizli tanıklarıdır aslında. Biz susarız ve onlar anlatmaya başlar.

Tarifi zordur aşkın. Duygular dile gelir. Ona dair bir şeyler söylenebilir elbette ama her söz ancak bir benzetmeden ibaret kalır. Gökte parlayan yıldızları, ayı, çölde ışıldayan suyu ona benzetirsiniz. Bakışlarınızı esir alan o çehreye benzetirsiniz. Her ne varsa. Ama yine de tarif edemezsiniz tam anlamıyla ne gördüğünüzü, ne hissettiğinizi. Böyle çaresiz zamanlarda, kelimelerin kifayet etmediği anlarda dilimize bir cümle dokunur bütün içtenliğiyle sonra. İşte öyle bir şey.

Sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar birbirinden güzel şarkılar eşliğinde gecenin kaldırımlarında yürüyüşümüz devam edecek. İzmir'den Çiğdem sesimize kulak veriyormuş, selamlar olsun. Yine İzmir'den Serap sesimize kulak veriyor, ona da ayrıca selamlar olsun diyelim. Tokat'tan İlyas sesimize kulak veriyor, selamlar, muhabbetler. Öyle selamlar geldikçe ben de sizleri selamlamaya devam edeceğim. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar buradayız sevgili dostlar. Muhabbetle, şiirlerle yayınımız saatler 2'yi gösterene kadar devam ediyor.

Hüzün çoğumuzun kaçmaya çalıştığı ama aslında insana en çok yakışan duygulardan biridir sevgili dostlar. İnsanı derinleştirir, kabuklarını soyar ve ruhu kendi gerçeğiyle baş başa bırakır. Çünkü her hüzün değer verdiğimiz bir şeyin, kaybettiğimiz bir zamanın ya da yarım kalmış bir hikayenin ayak izidir. Ve ne zaman içimizdeki o sessizlik çoğalsa, imdadımıza yine melodiler yetişir. Bizim söyleyemediklerimizi bir şarkı hiç çekinmeden söyleyiverir.

sevdiğim, ellerde nazın çekilmez. Olur ya, usanıp bıkarlarsa dön. Sohbetin dinlenmez, kahrın çekilmez. Olur ya, gönlünü yıkarlarsa dön. Yalan sözlerine inandıkların, riyakar yüzüne aldandıkların, bir gün terk ederse dost sandıkların, o tatlı canını sıkarlarsa dön. Anlarsın sevdiğim, hele düşünce, kıymetimiz soysuz ele düşünce, ünvanın duyulup dile düşünce, lakabını dilber takarlarsa dön. Eğer savunacak sözün kalmazsa, başka çaren, başka çözüm kalmazsa, sokağa çıkacak yüzün kalmazsa, artık kötü gözle bakarlarsa dön. Artık kötü gözle bakarlarsa dön.

0: Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
1: Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
0: Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.

sana mecburum bilemezsin. Adını mah gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından, hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Bazı anılar vardır, üzerinden yıllar geçse de ne rengi solar ne de kokusu eksilir. Ne zaman eksik hissetsek ya da bir sığınak arasak o anıların gölgesine çekiliriz. Aslında insan unuttuklarıyla değil, tam da unutamadıklarıyla yaşar bu hayatta. Ve ne garip ki zihnimizin en tozlu raflarında duran o hatıraları tek bir nota, tek bir şarkı cümlesi çekip çıkarır gün yüzüne.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız sevgili dostlar. Gecenin kaldırımlarında şöyle sabaha doğru adım adım ilerliyor.

Hayat dediğimiz şey sevgili dostlar, aslında ucu bucağı görünmeyen uzun bir yolculuk. Bazen bindiğimiz trenler, geçtiğimiz yollar değiştirir bizi. Bazen de içimizde yürümekten yorulduğumuz o gizli yollar. Ama ne kadar uzağa gidersek gidelim, aslında her yolculuk insanın en çok kendine vardığı bir maceradır. Yanımıza aldığımız bavullardan çok zihnimizde taşıdığımız hatıralar belirler menzilimizi. Ve o uzun yolların, gecenin karanlığında akan şeritlerin en sadık yoldaşı her zaman şarkılardır. Şimdi direksiyon başında olanlara, yolda olanlara ve kalbi bir yolculuğa çıkmak isteyenlere gelsin sıradaki şarkı.

Gecenin o kırılma noktasındayız. Şehrin gürültüsü çekildi. Herkes kendi sessizliğinde şimdi. İşte tam da bu anlarda bazı şarkılar sadece dinlenmez, doğrudan kalbe dokunur. Unutamadığımız bir anı, özlediğimiz bir ses ya da sadece kendimizle kalmanın o dingin hissini hatırlatır bize. Çünkü gece sakladığımız duyguların, şarkılarsa ifade edemediğimiz hislerin sözcüsüdür.

de sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsam, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. İşte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek

yaptığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar, ihlamurlar çiçek açtı.

Çoğu zaman huzuru uzaklarda, büyük başarılarda ya da ertelenmiş yarınlarda arıyoruz. Oysa huzur, hayatın kargaşası içinde durabilmeyi başardığımız o küçük andadır sevgili dostlar. Bir çayın dumanında mesela, gecenin dinginliğinde ya da içimizi yormayan bir sessizlikte. Zihnimizi bürüyen gürültüleri susturduğumuzda ruhun kendi dengesini bulmasıdır huzur. Ve bazen de sadece bizi anlayan doğru bir şarkıya sığınmaktır.

Nağmelerin tuzlu hüzmesinde bir demet ayrılık, nağmelerin acı sesinde bir tutam keder kalır. Ve yıldızlardan adın kayar, tadın kalır seni gördüğüm rüyaların sabahında. Düşlerimde yadın kalır, yüzüm kalır gülüşlerde, gül kokulu. Titreyen sesimde bir hüzün kalır, bir zan kalır aklımda sen diye. Hazan mevsiminde başımı koyduğum dizin kalır. Sazın kalır bestelerimin ince sesinde. Sözüm kalır bittiği yerde sesin. Gidişinin ardında bir bulutta tozun kalır. Çoğun gider, azın kalır. Özün kalır. Veda sayfanda soluk bir yazın kalır. Gülüşlerim hazin kalır. Ansızın çıkacakmışsın gibi kapımda izin, koynumda sızın kalır.

ismini söyleyen dilimde bir haz, ıssız mevsimlerin ardında bir yaz kalır. Gözüm kalır güzelliğinin gölgesinde, bir endamlı naz kalır odalarda, bir ayaz sensizliğin karanlığında. Sana uzanan ellerimde bir düğüm, aralık dudaklarımda bir çöz kalır. Gördüğüm ne varsa hep silik, sönük ocağımda bir tek köz kalır. Sen gidince ne sen kalır ne de ben. Yalnız, yalnız benliğim.

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslındayız. Malum pazarı pazartesiye bağladık ve sabah artık iş günü. Sabah işinde, işinin başında olacak tüm dostlarımıza Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Hepinize

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.